Damıstadır damımız de gülüm nanay ay narinay. Damıstadır damımız de gülüm nanay ay narinay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız, koşadır eyvanımız.